açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamını kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim.

sen kokacaklar. Fallara da yazık, sen çıkacaklar. Dostlarıma yazık, senin gibi olmayacaklar. Güllere de yazık, sen kokacaklar. Fallara da yazık, sen çıkacaklar. Dostlarıma yazık, senin gibi olmayacaklar.

küçük. Odalar, odalar karanlık ışıklar sönük. Çaresiz, çaresiz ayrıldım boynum bükük. Ölmek, ölmek istedim.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm.